uçkal kubbet asnesiteş tevavuk eşin tabbik en pileş salasibu teleyeşin.